0: Odeon Radio.
1: Thank you.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor, yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. ODE Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Keyif denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken, yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odaya Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odeya Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odeya Radyo'yla hem dinlen hem de gündemde kal.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: You're delicious.
1: Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları ODE Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım

0: yalnız.
1: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
3: Emrah Bey, borsaya girmek isteyen biri hisse senedini nasıl alır?
4: Hisse senedini en sade şekliyle şöyle anlatabilirim. Bir şirketin küçük bir parçasına ortak olmak. Şirket büyüdükçe, karlılığı arttıkça siz de bu büyümeden pay alıyorsunuz. Fakat aynı zamanda risklere de ortak oluyorsunuz. Bu gerçeği baştan kabullenmek çok önemli. Hisse senedi alım satım işlemleri bir borsa üzerinden yürütülür. Türkiye'deki borsamız Borsa İstanbul. Ama doğrudan borsaya giremezsiniz. Lisanslı bir aracı kurum ya da banka üzerinden işlem yapmanız gerekir. Bugün bu işlemler artık çok kolay. Çoğu işlem mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Hisse senedi alım satımında çok fazla terim var. Bunların içinden birkaç temel kavramdan bahsedelim. Örneğin limit emir. Limit emirde bu hisseyi en fazla şu fiyattan al diyorsunuz. Piyasa emrinde ise ne olursa olsun şu an al dersiniz. Her ikisinin de avantajları ve riskleri farklı. Peki hisse senedi fiyatları neden sürekli değişiyor? Bunun nedeni borsanın gerçek zamanlı çalışan bir açık artırma ortamı olması. Şirket haberleri, ekonomik veriler, hatta piyasa psikolojisi fiyatı anlık etkiliyor. Yeni başlayanlar için tavsiyem net. Küçük tutarlarda başlayın, acele etmeyin. Çünkü borsada en büyük kayıplar bilgisizlikten değil, acelecilikten kaynaklanıyor.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. ODE Radyo yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan ODE Radyo'ya kulak ver.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeon Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeon Radyo'dan ayırma.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Akbank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeon Radyo'da.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, bir hisse senedi seçerken yatırımcılar en çok nelere dikkat etmeli?
3: Piyasada çok yaygın bir hata var. Birinin tavsiyesiyle, sosyal medyada duyarak ya da sırf grafiği güzel göründüğü için hisse satın almak. Bu spekülatif bir yaklaşım ve çoğu zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Asıl mesele şansa değil, analize güvenmek. Benjamin Graham, The Intelligent Investor kitabında kısa vadeye odaklanmak yerine uzun vadede temel analizin önemini vurgular. Şirketin iş modelini anlamak birinci nokta. Bu şirket nasıl para kazanıyor? Rekabet avantajı var mı? Bir diğer önemli nokta finansal tablolar. Borç yükü ne düzeyde? Karlılık artıyor mu? Nakit akışı sağlıklı mı? Şirketin sektördeki konumunu da değerlendirmek önemli. Pazar payını arttırıyor mu? Son adım değerleme. Tüm bu analizi yaptıktan sonra hissenin fiyatı gerçek değerini yansıtıyor mu? Bazen harika bir şirketin hissesi çok pahalıya fiyatlandığı için kötü bir yatırıma dönüşebilir. Peter Lynch, 13 yıl yönettiği Magellan fonunda yıllık bazda %29.2 getiri elde etti. Kendisinin prensibi de son derece basit. Bildiğiniz şeyleri alın. Yani tüketici olarak ilginizi çeken bir şey, yatırım olarak da ilginizi çekmelidir. Lynch'e göre birinci elden kendi yaptığınız gözlemler harika bir başlangıçtır. Ancak araştırmalar, kurallar ve disiplinle desteklenmelidir. Unutmayın, sadece hisse değil, o hissenin arkasındaki hikayeyi satın alıyorsunuz.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Ode Radyo'da seni bekliyor.

life

Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Il n'y aura toujours des fous.

Tatil bitti. Şehrin temposu hızlandı. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odeon Radyo'da yayında.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

0: Hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'te çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Biliyorsunuz telefonlar artık vazgeçilmezimiz ve telefonlar artık bir finans kurumu mu? Bunu konuşacağız. Yönetim danışmanı Soner Canko ile beraber. Soner Bey hoş geldiniz. Öncelikle şimdi tabii eskiden bizler işte finans dediğinde, para dediğinde aklımıza ne gelirdi? Evrak, imza, şube. Bugünse tam tersi elimizde resmen bir finans kurumu taşıyoruz. Sadece finans kurumu değil belki televizyon taşıyoruz, her şeyi taşıyoruz yani. Fakat tabii telefonun finansal hayattaki rolünü tam olarak neleri değiştirdiğini öncelikle öğrenmek isteriz sizden.
1: Evet, gerçekten son 30 senede hayatımızda çok dramatik değişiklikler yaptı. Önce sesle iletişim kurmak için kullanmaya başladık. Sonra SMS dediğimiz kısa mesajlarla işler başladı. Derken veri iletişimi hepsinin önüne geçti. Söylediğiniz gibi finans sektörü de aslında bu değişimden payını aldı. O koca koca binaların yerini, çok sayıdaki şubelerin yerini o küçücük ekranlar aldı. Hatta uygulamaların her biri neredeyse 1 santimetre kare, dikkat edin. O 1 santimetre karelik küçücük alanlara girdi finans sektörü. Siz açılışı sunarken şunu düşündüm. Aslında bir tane bankamız değil, birçok sayıda bankayı ve finans kurumunu da soktuk o uygulamaların içerisine. Yani rekabeti de arttırdık. Eskiden bir bankadan diğer bankaya gitmek için dediğiniz gibi fiziksel olarak bir yorgunluk yaşamak, kağıt, kürek, evrak taşımak lazımdı. Bir çaba göstermek, imzalar atmak lazımdı. Şimdi sadece birkaç tuşla yeni bir uygulama indirerek, yüzümüzü tanıtarak, ekranına bakarak yeni bir hesap açıyoruz, yeni bir ilişki oluşturuyoruz. Bu da geçişi de rekabeti de artırıyor. Dolayısıyla gerçekten bu 30 senede gün be gün hayatımızın içerisine girmiş muazzam bir değişim var. Bu değişimin tabii tarafları var. Kullanıcı tarafında muazzam bir değişim yaşandığı gibi aynı zamanda sektörün içinde de bir değişim yaşanıyor. Yatırımlar yapılıyor, banka sayıları azalıyor, artıyor, rekabet oluyor vesaire. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aslına baktığınız zaman masanın etrafındaki tüm paydaşların hayatında ciddi bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi takip etmekte hepimiz zorlanıyoruz. Siz de işte yıllardan bu yana bu konuda emek veren birisi olarak aktarmakta zorlanıyorsunuz. Biz de organizasyonel bir körlük yaşamamak için değişimi hem yurt dışında hem ülkemizde hem teknolojide hem süreçlerde takip ediyoruz. Ama görünen o ki önümüzdeki dönemde bu değişim hızlanarak artmaya devam edecek.
0: Yeni bir teknoloji, yapay zeka ile beraber bu finans, yani telefonun bir finans kurumu olduğunu artık sizler de ifade ediyorsunuz. Yapay zeka ile beraber daha yeni değişimler kapıda mı peki? Telefon kullanımında veya finans konusunda telefonlardaki?
1: Kesinlikle öyle. Zaten yapay zeka ile finans sektörünün tanışıklığı bundan 3-5 sene önce başladı. İlk defa yatırım araçlarında robotik yatırım tercihlerimiz için kullanılmaya başlandı. O zamanlar bunun böyle ufak bir kolaylık olduğunu düşünmeye başladık. Sonrasında benim de içinde bulunduğum birkaç projede önleyici, sahtekarlık ve dolandırıcılık amaçlı yapay zeka kullanmaya çalıştık. Bu da çok değerli bir şeydi çünkü sonuçta finans sektöründeki en önemli baş ağrılarından bir tanesi de sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklardır. Bunların önlenmesi için teknoloji kullanımı da çok önem kazanıyor. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz, davranışlarla yarışıyorsunuz. Burada da yapay zeka önemli fonksiyonlar aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık bunların ötesinde başka şeyler konuşmaya başladık. Mesela sektörde en çok konuşulan konulardan bir tanesi otonom ticaret. Yani e-ticaretin bir adım ilerisi. E-ticaretten sonra a-ticaret diyorlar buna.
0: Öyle
1: İngilizce'de
0: mi?
1: Agentic Commerce, a-ticaret. Nedir? Yani artık kendi kendisine otonom alışveriş yapan, hani o buzdolaplarını konuşurduk ya, süt bitince sütü sipariş eden, deterjan bitince deterjanı isteyen, o tür işlemlerin artık gerçekleşebileceği bir dünyaya giriyoruz.
0: Peki insanlar, şimdi yatırım dedik, insanlar bugün finansal karar alırken çok mu hızlı alıyorlar ya da yalnız mı kararlarını veriyorlar? Ne değişti orada davranış şekillerinde? Özellikle elimizdeki bu telefonun finans kurumu şeklinde kullandığımız için soruyorum bunu. Yalnızlar mı, hızlılar mı?
1: Evet, aslında tam bir toplum bilimci konusu sorduğunuz konu. Ben kendi küçük gözlemlerimi aktarmaya çalışayım. Yalnızlar, evet doğru. Çünkü artık eskisi gibi insanlar birbirleriyle...
0: Yani finansal kararlar alırken yalnız mı alıyorlar? Yani eskiden çok kişiye sorardık, sorarlardı.
1: Finansal kurum değiştirme kararını bile sorardık değil mi?
0: Evet, tabii.
1: İstişare dediğimiz, işte Zeliha ile konuştum, Ahmet'le de konuşayım, Ayşe ile de konuşayım derdik. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi direkt yine internette en çok kullanılan banka kimdir diye arasanız size bir şeyler söylüyor. Veya forumlarda veya bazı lezzetli sözlüklerde baktığınız zaman o tür yorumlar oluyor. Dolayısıyla böyle rehberler olunca insanlar birbirleriyle bu konuda konuşmak ve zaman harcamak yerine dediğiniz gibi hızlı karar alıyorlar. Ama kararı sadece kurum seçiminde değil yatırımlarda da alıyorlar. Birbirlerinden etkileniyorlar. Yatırım derken tabii krediler, borçlanmalarda da bundan etkileniyorlar. Ben açıkçası bu hızlı karar almanın biraz olumsuz taraflarını görüyorum. Çünkü insan beyni aslında bakarsanız hızlı karar almak için yeterince evrilmiş bir mekanizma değil. Hızlı karar bugün teknolojilere çok yakışıyor. Çünkü onların kapasiteleri bizim çok ötemizde. Ama insan beyni doğal sınırları nedeniyle bir kere çok geçmişe dönemiyor. En yakındaki hafızayı tutuyor. İkincisi çok büyük veriyi analize edemiyor. Çok daha özetliyor, kısaltıyor, analiz ediyor. Ve biraz da bilişsel çelişkileri yönetemiyor. Yani
0: işin içine psikoloji giriyor.
1: Giriyor. Bravo. İşin içinde bir çıkarımız varsa hemen onu doğrulayacak, justify edecek bir şeyler buluyoruz. Yani sizin de en çok duyduğunuz şeydir mesela, borsada oynamak lazım diye bir şey duydu bu sabah. Şimdi onu eyleme dönüştürmek için işte hızlı karar alıyor.
0: Hemen.
1: En çok kullanılan borsa uygulaması nedir? Hemen ona indireyim, ona gireyim, müşterisi olayım ve hemen kazanayım.
0: Şimdi burada bir örnek vereceğim size, çevremdeki insanlardan, kendimden bile. Şöyle şeyler de yaşanıyor galiba, yani hızlı ve yalnızlıktan bahsediyorum. Mesela bir fon aldı ya da satacak. O an için elimizde olduğu için, yani şu elimizde. Hatta belki yatmadan uyumadan önce uyanır uyanmaz aklına bir şey geliyor. Normalde eskiden olduğu gibi şubeye gitmek veya bir kuruma gitmek yerine yattığın yerden, oturduğun yerden yaptığın için arkadaşlarım şöyle şikayetlerde bulunmuşlardı bana. Fon almıştım, işte baktım piyasa düşüyor, o an için gördüm, o an aklıma geldi, bozdum. Halbuki o saniyelik düşmüş, %2 örnek veriyorum, hisse fonda diyelim, örnek olarak söylüyorum. Satıyor fakat günün sonunda borsa %4 kapatıyor. Mesela bunun pişmanlığını da yaşayanlar çok. O yüzden dedim size, çok mu hızlı kararlar alıyorlar? Bundan kaçınmanın yolu var mı peki?
1: Var. Aslına bakarsanız yine psikoloji biliminin sınırlarına gireceğiz. Hani alışverişte de söylenir ya, alışveriş kararını vermeden önce bir dur.
0: Düşün. Açken markete gitme gibi bir şey
1: gibi.
0: Mi?
1: Gibi. Nefes al, 20'ye kadar say. Benim bu ayakkabıya ihtiyacım var mı? Yani aslında finansal kararlarda da...
0: Yani telefon çok kolaylık sağladığı için söylüyorum.
1: Ama aynı zamanda çok büyük tuzak da sağlıyor. Verdiğiniz örnek çok isabetli. Ben daha farklı örnekler vereyim. Sizinki çok masum kaldı. Mesela şimdi 7-24 anlık birbirimize para gönderme teknolojisine sahip olmak müthiş bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Ama o müthiş lüksün olumsuz tarafları da var. Sakıncalı bölümleri de var. Mesela bir anda sosyal medya uygulamanızda bir kampanya görüyorsunuz. Bu akşam bitiyor. Aldın.
0: Evet.
1: Ve hemen parayı gönderim, o kampanyadan faydalanmak, o indirimi kaçırmamak güdüsüyle para gönderiyoruz. Para gitti. Nereye gitti?
0: Tabii o işin tamamen sahtekarlık ve dolandırıcı kısmına giriyor. Bu başka bir şey tabii. O ani karar, hızlı karar, ama bir de yatırımlarda da aynı şey oluyor. Yani birdenbire diyorsunuz ki şöyle bir para geçti elime. İki gün sonra araba alacağım. Yine örnek gidiyorum. Altın yükseliyormuş. Şimdi normalde ne yapmanız lazım? Kapalı çarşıya gitmeniz lazım değil mi? Oraya ama kim gidecek dersiniz, durursunuz. Fakat elimizde telefon olunca iki gün sonra araç alacağım. İki günlük bakayım altında dursun. Örnek veriyorum. Fakat bu sefer de hızlı kararla beraber maalesef sakıncalı durum da oluşuyor. Peki telefon artık sadece bir araç mı, yoksa finansal hayatın merkezi mi oldu? Buradan bu soruya geçeyim.
1: Evet, eskiden bunlara kanal derdik. Bakın şimdi siz sorunca aklıma geldi. Bölümlerimizin adı alternatif dağıtım kanallarıydı.
0: Evet, öyleydi.
1: Hatırlarsınız.
0: Evet, evet.
1: Şube ana dağıtım kanalı, ATM, POS ve çağrı merkezi, bunlar alternatif. Şimdi ana dağıtım kanalı oldu. Dolayısıyla evet, ana kanal dijital, hatta dijital kendi içinde bile birbirini ezdi geçti. Bugün büyük ekranlardan bilgisayarın başına oturayım da şöyle güzel bir fon alayım demiyorsunuz. Mobil uygulamanızın içerisinde sanki sosyal medyada gezinir gibi fonunuzu alıp satıyorsun.
0: Doğru.
1: Ana kanal.
0: Şimdi bir de telefon dediğim gibi finans kurumu olduğu için hatta yatırım kurumları, bankalar, portföy yönetim şirketleri de telefon bankacılığında dahi o uygulamayı açıp sizden onay bekliyor. Yani o kadar finans merkezi, yani daha doğrusu finans merkezi oldu. Peki telefondan yatırım yapabilmek, yatırım alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Yine biraz psikolojiye gireceğim ama sizin de çok eski bankacı, yani daha doğrusu bu sektörde çok eski olduğunuz için o değişimi net görüyorsunuzdur.
1: Evet, biraz evvel verdiğiniz örnekten ilerleyelim mesela. Dediğiniz gibi yatırım alternatiflerimiz eskiden çok sınırlıydı. Şimdi çok daha sınırsız. Ya mesela biz bankacılığa başladığımızda Amerika'daki en değerli teknoloji şirketinin hisse senedini almayı hayal dahi etmemiştik. Buna aracılık etmeyi hiç etmemiştik. Bugün herkes bunu yapıyor. Bütün bankalarda ve uygulamalarda bu yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok şey değişti. Alternatifler arttı efendim. Öte yandan biraz evvel söylediğiniz gibi çeşitin artması, hızın artması, rekabetin artırması da yatırımcı tarafında hayatı hem kolaylaştırmış gözükse de zorlaştırdı.
0: Mesela?
1: Çünkü artık yatırım alternatifleriniz çok arttığı zaman
0: karar vermeniz zor oluyor.
1: Karar vermek zor oluyor. Bir de psikolojik olarak etkilenebiliyorsunuz. İki günlük paramı altına park edeyim demek aynı zamanda getiri kadar size götürüsü de olabilecek riskli bir yatırım aslında.
0: Yok, onu ben şey açısından özellikle örnek göstermiştim. Normalde hani yatırım aracı, onu başka bir şey de söyleyebiliriz ama kapalı çarşı veya kuyumcuya gitmen lazım. Onu, yani o süreyi boş ver gitmeyeyim, kalsın para, zaten iki gün sonra araba alacağım düşüncesi olurdu eskiden.
1: Evet.
0: Şimdi elinde bu olduğu için saniyesinde karar verip yapabiliyorsun için. Onun için vermiştim, evet, o örneği. O yüzden dedim hani kolaylaştırma, zorlaştırma. Peki yatırımın bu kadar erişebilir hale gelmesi yeni nesil yatırımcı davranışını, yeni nesil yatırımcı davranışını nasıl etkiledi? Nasıl değiştirdi?
1: Şimdi gençlerin aslında paraya bakışları bizimkinden çok farklı.
0: Öyle mi? Nasıl mesela? Biraz iyi
1: gözlemliyorsunuz. Benim kendi gözlemlerim, ben gençlerle ve genç girişimcilerle çok zaman geçiriyorum. Onların dünyasında paranın kavramı mesela bizim gibi çok tasarruf eğilimli değiller. Bizim gibi çok orta uzun vadeli geleceğe yönelik efendim para biriktirmek gibi bir endişeleri, kaygıları yok. Bazen bundan şu sonucu çıkarıyorum. Yani bu çocuklar acaba gelecekle ilgili bu kadar mı ümitsizler ki hiç bir plan yapmıyorlar, bir şey biriktirmiyorlar?
0: Şeyden olabilir mi? Yatırım bu kadar erişebilir hale gelmesinden kaynaklı olabilir mi? O kadar erişebilir hale gelmesi mi değiştirdi biraz da? Yani her an her saniye bunu yapabilirim düşüncesi. Çünkü bizler eskiden bir yatırım yapmak için diyelim belli bir yatırım tasarrufumuzu yaptık. Kurcalardık, araştırırdık, bayağı uğraşırdık. Uğraştığınız şey daha değerli olur ya, öyledir. Şimdi burada daha erişebilir hale gelmesi, hızlı olması da tasarruf yapan bir yeni neslin ya da gencin davranışını etkilemiş olabilir mi?
1: Benim gözlemim şöyle, biraz farklı. İçinde bulunduğumuz dönemde önce satın al, sonra ödersin duyguları egemen. Bizim dönemimizde önce tasarruf et, para biriktir, sonra satın alırsın. Yani ev, araba alacağımız zaman uzun yıllar para biriktirirdik. Tasarruf mevduatlarımızı, fonlarımızı vesaire ona göre planlardık. Şimdi öyle bir şey yok. Şu anki yatırım ürünlerine bakın. 5 ay para yatır, 5. ayın sonunda istediğin eve ya da arabaya sahip ol, sonra ödersin.
0: Hani i̇şte dünyada... bu biraz telefonu da etkilemedi mi?
1: Etkiledi, etkiledi. Dünyada bunun adı biliyorsunuz buy now pay later, şimdi al sonra ödersin. Taksiti dünyaya aslında ihraç etmiş olduk biz Türkler. Telefonla bunu yaptık. Biz kartlarla bu işe başlamıştık 20 sene önce. Kartlarla taksiti dünyanın dört bir tarafında anlatıyorduk konferanslarda. Şimdi bir bakıyorsunuz dünyanın en popüler dijital cüzdanları şimdi al sonra öde. Buradan şunu çıkarıyorum ben kendi adıma. Sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde de özellikle genç finans sektörüne giren kullanıcıların sabırla beklemek, kumbara gibi para biriktirmek motivasyonları yok. Ben ne istiyorum? Ona bugün sahip olmalıyım, sonra nasıl olsa öderim. Burada büyük bir değişim var ama bu değişime dair daha fazla yorum yapmam toplum bilimcilerin işlerine burnumu sokmak
0: yok,
1: olur. Orada ben keseyim.
0: Şimdi peki kolay erişim, buradan çünkü şu soru çıkıyor. Kolay erişim insanları finansal olarak güçlendirdi mi yoksa daha acelci mi yaptı sorusu çıkıyor şu konuştuklarınızda.
1: Şimdi para öyle ilginç bir şey ki ateş gibi elini yakıyor insanı. Yani paranız, sahip olduğunuz parayla yatırım yapmak ayrı bir dert ve tasa.
0: İşte o yüzden dedim yani kolay erişim. Bu gençlerden verdiğiniz örnek üzerine bu soruyu soruyorum. Kolay erişim olduğu için finansal olarak kendilerini güçlü mü hissediyorlar? Önce al sonra öde belki buradan gelir. Geliyor oradan düşündüm. Yoksa daha aceleci mi yaptı? Asıl sorum o.
1: Bence ikinci söylediğiniz aceleci yaptı. Tüketmek istiyorlar çünkü. Beklemek, sabretmek istemiyorlar hiçbir şeyi. Gençler için en önemli üç şey var benim gözümde. Bir, ellerindeki o havalı kahve bardakları. İki, akıllı telefonları. Üç, internet bağlantısı. Zaten bu üçü olduğu zaman bir gence başka bir şeye gerek yok yani.
0: Peki yetişkinler açısından nasıl bu? Kolay erişim. Yani yetişkin derken gençler artı tüm insanlar. Dünyada, Türkiye'de biz mesela kendi adımı konuşuyorum. Kolay erişimim var. Hemen iki dakikada buradan herhangi bir şeye girebiliyorum. Ve kredi kullanıyorum. Örneğin o bankadan oraya gönderiyorum. Oradan onu yapıyorum vesaire. Bu beni finansal olarak güçlü mü hissettiriyor diye düşünüyor insan. Aslında öyle bir his geliyor. Çünkü oradan oraya elinin altında ya. Ama aynı zamanda aceleci de yapıyor. O yüzden dedim size. Yani genel olarak gençler artı tüm dünyadaki insanların bu kadar kolay erişimi acaba bizi başka bir yöne mi çekti? Bu konu.
1: Çok isabetli, çok doğru bir gözlem, soru. Evet, bu kolay erişimin her anlamda davranışlarımızı değiştirdiğini söyleyebiliriz. Tüketimlerimizi hızlandırdığı gibi yatırımlarımızı, yatırım tercihlerimizi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı değiştirdi. Şu işi yapayım da bitsin. Şu SMS'i göndereyim, şu ödemeyi yapayım bitsin. Ama aslında biraz evvel söylediğimiz bir şeye götürüyor bizi. Zihnimiz bu kadar sandığımız kadar da çok odaklı, efendim çok boyutlu düşünebilen, çok da yetenekli bir makine değil. Bizler aslında bir T anında sadece tek bir işe odaklı bir zihnimiz var ve çok da büyük verileri proses edemiyoruz. Dolayısıyla işinizin yoğunluğu arasında bankanızdan size gelen bir SMS ve ardından gelen acil bir çağrıyla bir anda paralize olup yanlış kararlar verip yanlış bir para gönderebilir, yanlış bir yatırım yapabilir ve bu konularda bir zincirleme hatalara başlayabiliriz. Dolayısıyla işte bu hızın, artan imkanların getirdiği bir takım tuzaklar da var. O açıdan belki önümüzdeki döneme dair hani böyle hep deriz ya teknoloji okuryazarlığı, finansal okuryazarlık. Bir de önümüzdeki dönemde bence bu gelişen yapay zekalı, efendim mobil uygulamalarla gelişen finansal uygulamalarla beraber kendimize yeni bir kalkan daha inşa etmemiz lazım. Bu konularda işte bu tür programlarla konuşarak, aktararak iletilmesi gereken önemli mesajlar, uyarılar diye düşünüyorum.
0: Şimdi biraz önce dediniz okuryazarlık finansal. Onun yanında bir de dijital okuryazarlık mı gerekiyor bize zaten bu bağlamda?
1: Hiç ayrılmaz ikili. Yani dijital okuryazarlığı olmayan birisinin finansal okuryazar olmasının hiç kıymeti yok. Tam tersi de öyle. Çünkü çok iyi bir bileşik faiz hesabı yapabilir, krediyi hesaplayabilir, yatırımı hesaplayabilir. Ama eğer dijital konularda uyanık değilse ve aceleci kararlar alabiliyorsa, aceleci efendim uygulamalar kullanıyorsa kesin yanlış işler yapma ihtimali var.
0: Evet, bundan da kaçınmak zor oluyor. Peki sürekli ekran üzerinden işlem yapmak yatırım psikolojisi nasıl etkiliyor? Yani devamlı bu ekran üzerinden insan yok, elimde bu. Artık insanlar bilgisayarla dediğiniz gibi bilgisayarları bile açıp yapmıyor. Buradan bakıyor her şeye. Peki bu sürekli ekran üzerinde gözler böyleyken bizim yatırım psikolojimiz nasıl etkileniyor?
1: Bence iyi etkilenmiyor. Etrafınızda hiç dikkat ediyor musunuz?
0: Ben artısı bazen, eksisi ne mesela?
1: Sosyal ortamlara girdiğim zaman insanların böyle ellerine o telefonları alıp bir ekrana baktığını görüyorum. Acaba ne oluyor diye şöyle bir kafamı çevirdiğimde yeşil ve kırmızı yanıp sönen flaşlar görüyorum. O yeşil ve kırmızı flaşların piyasalardaki artış ve eksilişleri yansıttığını biliyoruz. Şimdi artısı eksisi, bunun bir artısı yok bana sorarsanız. Yani biz bir şeyi piyasalardaki düşüşü ya da yükselişi anlık öğreniyor olmamızın sizce bizim gibi bireysel yatırımcılara ne faydası olabilir ki? Ben yayına girmeden önce pozisyonumu revize edemem. Yayından çıkar çıkmaz koşarak benim pozisyonum artıya mı geçti, eksiye mi düştü diye bakarak bir yere varamam. Ama çok düşülen hatalardan bir tanesi, işte o yüzden finansal ve dijital okuryazarlık birbiriyle çok alakalı. İnsanlar telefonlarından kopamadığı için, günde çok uzun süreler telefonlarıyla baş başa kaldıkları için bence o yalnızlık psikolojisiyle çok daha hızlı tuzaklara düşebiliyorlar. hem finansal hem dijital hem de bireysel ve psikolojik olarak yalnız kalıyorlar.
0: Bir şey yalnız kalıyor. Peki şimdi algoritmalar var, bildirimler var, kişiselleştirmeler, yani daha doğrusu o bildirimler, algoritmalar kişiselleştirilmiş bazı size özel diye reklamlar diyeyim. Ama bunu daha çok bildirim ve algoritma yönünden bakacak olursak, bunlar bize geldiği zaman bizim yatırım kararlarımız nasıl etkileniyor?
1: Açıkçası etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü sonuçta dil, iletişim bizim beynimize gönderdiği mesajlarla bizi etkisi altına alıyor. Az evvel örnekteki söylediğimiz gibi kaçırılmayacak fırsat diye gelen bir SMS düşünün.
0: Veya işte faiz oranı arttı. İşte X bankasından geliyor diyelim.
1: Evet.
0: Faizlerimiz şu oran oldu. Oran vermeyeyim, değişiyor çünkü devamlı. Veya işte yeni bir fon, değerli metallerle ilgili yeni fon geldi vesaire. Böyle bildirimlerde alıyoruz. Ya da algoritmalar, bizim telefonda takip ettiğimiz, internetten baktığımız, sosyal medyada geçirdiğimiz konulara ve zamana bakarak algoritmalarını oluşturup bize ona yönelik de yönlendirme de yapabiliyorlar. İşte onun için dedim ne kadar etkiliyor bu diye.
1: Üstelik de bir yerinde size özel yazıyor.
0: Tabii o.
1: Kaçırılmayacak fırsat yazıyor. İşte bunlar anahtar kelimeler. Pazarlama iletişiminin zaten bunlar en kritik araçları. Bunları da kullanarak gelen mesajlardan etkilenmemek mümkün değil. Özellikle finans sektöründe. Bankalarımız ve diğer finansal kurumlar bunları bazen kullanıyorlar. Çoğu zaman kullanıyorlar. Hatta
0: sigorta
1: ekranın,
0: şirketleri de bazen.
1: Tabii ekranın hangi köşesine daha çok bakıyoruz? Tuşu nereye koyarlarsa daha hızlı karar aldırırlar. Bunların hepsinin bilimi var. Neuro marketing dedikleri. Efendim yeni bir alan. UX, UI dediğimiz kullanıcı tecrübesi ve kullanıcı arayüzü dediğimiz yeni alanlar, uzmanlık alanları bunlar. Dedik ya ekran çok küçük, her bir uygulama 1 santimetre kare. Oralarda gözümüzle ve parmağımızla olan etkileşimi kavrayabilmek için geliştirilmiş çokça yöntem var. Bunlar aslında derin alanlar oldu, uzmanlık alanları oldu. Bu konulara özel şirketler ve rehberler var. Burada en çok dikkat edilmesi gereken konu aslında siz de sohbetin başında söylediğiniz. Bence mümkün olduğu kadar teknolojiyle baş başa kalmak yerine ikili ilişkileri, insani diyalogları ihmal etmemek lazım. Özellikle de yatırım kararlarında. Yatırım bence çok ciddi bir iş. Aklı başında güvendiğimiz insanlarla gerek yüz yüze diyaloglarla gerek sosyal medya üzerinden, ama bu işi
0: yalnız
1: dikkatli yapmamak
0: ve
1: lazım.
0: Acele
1: yalnız
0: etmeden.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki bu yayını izleyen ve dinleyen bu yayından, programdan akıllarında ne kalır? Konuştuklarımız içerisinde ne kalmalı? Bir cümleyle özetlersek.
1: Evet, akıllarında ne kalmalı? Para ve yatırım işleri ciddiye alınması gereken konular, aceleye gelmeyecek konular, heyecanla ve duygusal yapılmaması gereken konular, aynı yanlış alışverişte kaçınmak gibi bu tür konularla baş başa kaldığımızda bir durup, nefes alıp, düşünüp 20'ye kadar saymak finansal kararlarımızın doğru alınması için, sağlıklı olması için faydalı olacaktır diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum yönetim danışmanı Soner Canko. Biz de sizinle konuşurken aklımızda belki dinleyenler ve izleyenlerin de gelecektir illaki. Kafalarında belki bir soru işareti, ündem oluşmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa, yorumlarınız varsa bize yazabilirsiniz. Burada bitiriyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, temettü yatırımcıya düzenli bir gelir sağlayabilir mi?
2: Borsadan kazanç deyince herkes fiyat artışını düşünür. Ama borsa yatırımının bir o kadar önemli ikinci bir boyutu var, temettü. Ve bu boyut çoğu yatırımcı tarafından ciddi şekilde hafife alınıyor. Peki temettü nedir? Şirkete yıllık karından hissedarlarına dağıttığı nakit ödeme. Hisse fiyatı hiç hareket etmese bile cebinize düzenli para giriyor. Borsayı pasif bir gelir motoruna dönüştüren mekanizma tam da bu. Neden ödeniyor? Olgun ve istikrarlı şirketler kazandıklarının bir kısmını ortaklarıyla paylaşır. Büyüme odaklı şirketler ise bu parayı yeniden yatırıma yönlendirdiklerinden temettü ödemeyebilir. Her iki model de kendi içinde tutarlı. Temettü ile pasif gelir gerçekten mümkün. Ama bunun için sabırlı ve uzun vadeli bir strateji şart. Elde ettiğiniz temettüyü tekrar hisselere yatırmak bileşik getiri ile büyüme yaratıyor. Yıllar içinde bu etki başlangıçta hayal bile edemeyeceğiniz bir tablo ortaya çıkarabiliyor. Türkiye'de bankalar, holdingler ve güçlü nakit akışına sahip sektör liderleri arasında düzenli temettü ödeyen şirketler mevcut. Temettü yatırımı hızlı zenginleşme yolu değil. Ama 10-15 yıllık perspektifle ele alındığında borsayı alsat oyunundan çıkarıp gerçek bir ortaklık modeline taşıyan en güçlü strateji bu diyebiliriz.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea.
0: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir bölümle beraberiz. Şimdi bu bölümde biraz finansal okuryazarlık nedir, niye önemlidir konusunu konuşmak istiyorum. Tabii şimdi burada finans piyasasının içinde olanlar için tabii bu finansal okuryazarlık yüksek ama herkese tabii finansal okuryazarlık seviyesi değişebiliyor. Ama günün sonunda finans piyasasına yatırım zaten çok önemli. Her bölümde bunu konuşuyoruz ama yatırım dışında da finansal okuryazarlığın önemini aslında biraz vurgulamak gerekiyor. Çünkü günün sonunda aslında hepimiz sonuçta ev geçindiriyoruz. Belli giderlerimiz var. Belli gelirlerimiz var. Gelir gider arasındaki işte bu bütçelemeyi yapıyoruz. Aslında özetle biraz ev ekonomisi yapıyoruz. Bu kalabalık hanelerden tutun ki tek başına yaşayan bir kişi bile olsun. Herkes bir ev ekonomisi yapıyor. Bu hanenin büyüklüğüne göre tabii değişiyor ama günün sonunda mantığı, felsefesi aynı aslında. Şimdi finansal okuryazarlık dediğimiz aslında belli bir mertebede finansal piyasaları, yatırımı, finansı bilmek, işte ekonomideki gelişmeler, işte enflasyon, fiyat seviyeleri, işte gelir gider dengesi gibi aslında çok geniş bir kavram. Yani bu bölümde tabii finansal okuryazarlığın detayları nedir, ne değildir onu konuşmayacağız. Çünkü o çok daha derin bir konu ama finansal okuryazarlık dediğimiz aslında ki bunu son dönemlerde zaten arttırma amacıyla da çok yayınlar yapılıyor, programlar yayınlanıyor ki aslında Yatırım Sesi de biraz bu yönde bir program zaten. Biraz işte finansal okuryazarlığı arttırmak, işte yatırımın nasıl çeşitlendirilir, nasıl yatırım yapılır konusunda biraz daha dinleyicilerimizi aydınlatmak. O yüzden finansal okuryazarlık kabaca bunu konuşursak biraz dediğimiz gibi piyasaları bilmek, ekonomiyi biraz bilmek, dinamikleri biraz bilmek, nasıl etkileniyor, fiyat seviyeleri, yatırımın çeşitleri gibi çok geniş bir kavram. Şimdi burada tabii finansal okuryazarlıkta bu bölümde konuşacağımız daha en aslında basit seviyesinde bunu konuşacağız. Çünkü en basit seviyede dediğim gibi herkesin en azından en basit seviyede belli bir finansal okuryazarlığa sahip olması çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi hepimiz günün sonunda bir ev geçindiriyoruz. Bu tek bir kişi bile olsak günün sonunda bir ev ekonomimiz var. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede bunun önemi daha da öne çıkıyor. Gelirlerimiz var, giderler var. Enflasyonun yüksek olduğu noktada tabii alım gücü nispeten biraz daha koruma amaçlı bu işleri yapıyoruz ve bu ev ekonomisini yönetmek, bu bütçeyi yönetmek önemli oluyor. Bunu yaptığımız noktada da en azından ev ekonomisini çevirmek, buradan arta kalan bir kısım varsa bunu yatırıma dönüştürmek. Sonrasında daha tabii büyük resme baktığımızda geleceğe yönelik beklentilerimizde yatırım yapmak, nasıl bir beklenti içerisindeyiz. Bu herkes için değişir. Kimi çok daha uzun vadeli yatırım yapar. Emekliyim için, çocuğumu okula göndermek için bu bütçelemi yapıyorum, bu yatırımı yapıyorum diyebilir. Kimi daha kısa vadeli beklentilerle, amaçlarla bunu yapabilir. İşte en basit örneği tatile gideceğim ya da işte belli bir işte araba alacağım gibi daha kısa vadeli beklentilerle yapabilir. Ama günün sonunda finansal okuryazarlık önemli. Şimdi burada ev ekonomisine tabii bağladığımızda haliyle tabii mutfak masraflarından tutalım ki bir evin ekonomisi var. Yani işte faturalarından, sabit giderlerinden işte bu kira olabilir. İşte elektrik, gaz faturaları olur. Mutfak masrafı zaten gıda fiyatlarının yüksek olduğu bir ortamda en büyük kalem oluyor. Burada belli bir gider var. Ben bunu şuna benzetiyorum aslında. Hepimiz belli çapta bir şirket yönetiyoruz. Nasıl şirketlerin gelirleri giderleri varsa, bilanço yapıyorlarsa, işte şirketlerin genel amacı tabii karı maksimize etmek, bu yönde aksiyonlar alıyorsa, aynı şekilde ben evi de hepimiz için aslında bir şirket gibi görüyorum. Yani aslında hepimiz küçük bir şirket yönetiyoruz. Sonuçta bizim bir gelirlerimiz var. İşte maaş gelirlerimiz var. Yatırımdan gelen gelirlerimiz var. Başka kaynaklardan varsa oradan gelen gelirlerimiz var. Bir de giderlerimiz var tabii. Bu sabit giderler dediğimiz işte kira olsun, aidat olsun, faturalar olsun, gıda masrafı, mutfak masrafı dediğimiz gıda masraflarımız gibi masraflarımız var. Tabii şimdi bu ev ekonomisi derken buradaki aslında şirket gibi bunu düşünelim derken bu gelirleri ve giderleri konuşuyoruz. Tabii bunun için bunun dışında işte eğlence, dışarıda yemek, içmek, tatil gibi konular tabii bunun dışında geliyor. Onlar da zaten bizim aslında bütçemizin kaleminde olan bir konu ama esas hani burada ev ekonomisi dediğimiz konu biraz daha evdeki zaruri giderleri gelirlerimizle dengelemek ve orayı iyi yönetmek Demek ki bu gelirimiz oradaki zorunlu giderleri karşılasın. Üzerine de bir belli bir oran, bir para kalsın ki bununla da yatırım yapabilelim. Ya da işte dediğim gibi eğlence için işte yemek, içmek, tatil ya da herhangi bir alım yapacaksak bu işte kıyafet olur, araba olur gibi buralara da ekstra arttığım. Günün sonunda tabii şu var. İlk başta nasıl şirketler kendini döndürmesi lazımsa. Yani işte çalışanlara maaş ödemesi, gerekli enstrüman ekipmanlarını alması işte gibi nasıl böyle zorunlu giderleri varsa aynı şekilde evinde giderleri var. Burada biz hani kiramızı ödemeyeceğiz ya da faturalarımızı, elektrik faturasını ödemeyeceğim, kiramı ödemeyeceğim, aidatımı ödemeyeceğim gibi bir konu çok gündeme gelmiyor. Birinci önceliğimiz aslında o oluyor. O yüzden ev ekonomisi çok önemli. Çünkü onlar zorunlu harcamalar olduğu için ve burada dediğim gibi bunları keyfi bir şekilde pas geçemeyeceğimiz için burayı çok iyi bütçelememiz, dengelememiz lazım ki diğer işte bahsettiğim konulara, işte alıma, yatırma gibi konulara daha fazla para arttırabilirim dedi. Tabii burada dinleyici, özellikle genç arkadaşlar, şu anda dinleyenler şunu sorabilir. Zaten hani tabii genç yaşlarda gelir biraz daha düşük oluyor. İşte yeni mezunlar, üniversite olan arkadaşlar için tabii haliyle gelirler daha düşük oluyor. Belki diyor ki biz zaten buradan bir şey artmıyor. Ama günün yani tabii yine şuna odaklanıyoruz. Artmasa bile eninde sonunda evi çevirmek bile burada önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi buradan zorunlu giderlerimiz olduğundan dolayı bir kirayı ya da diğer bir konuyu ödememe gibi ya da bunu işte bu ay pas geçeyim deme gibi bir lüksümüz olmadığından dolayı aslında ilk çözmemiz gereken burası oluyor. Zorunlu giderleri yaptıktan sonra ne kadar arttırabileceğiz? Evet, genç arkadaşlarımız dediğim gibi gelirlerin daha düşük olduğu noktada belki amacı borç olmadan tüm zorunlu giderlerimi ödeyeyim, evi çevireyim demek de olabilir. Yani ilk aslında amaç bu olabilir. Tabii daha yaş ileride, daha sektörde uzun yıllar olan, daha geliri yüksek olanlar için ise bunu en iyi şekilde bu giderle, gelirle gider dengesini dengeleyerek bunu maksimize etmek, burada artan parayı maksimize etmek ki diğer konulara daha fazla para aktarmak için. Şimdi burada tabii ev ekonomisinde en önemli konu giderleri bir dengelemek. Yani bu nedir? Evet, kiranız belli, aidatınız belli. Ama sonrası işte faturalarımız var, işte hepimizin ödediği işte elektrik, gaz, su gibi en başta gelenler. Ve sonrasında gıda. Aslında burada en büyük ekonomi yapabileceğimiz yer tabii mutfak masrafları ki zaten en büyük payı tutan da yer diyelim. Belki kiradan sonraki en büyük yeri tutan gıda ki yeri geldiğinde bazen kiraya bile yaklaşacak seviyede. Çünkü gıda fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı bir seviyede. Bunu çok iyi dengelemek lazım. Bunu dengelemek için de yine aslında finansal özgürlük nedir, nasıl elde edilir bölümünde de detaylı konuştuğumuz konuya dönüyoruz. Bütçelemek, bütçelemek, bütçelemek. Yani burada gerçekten nasıl şirketler bütçe yapıyorlarsa o yıl için. Demek ki evde, hane halkında bir şirket, küçük bir şirket gibi görürseniz bütçeleme yapmak çok önemli. Yani bütçeleme yapmadan, bu hesabı kitabı öncesinde yapmadan açıkçası bunu başarmak çok kolay değil. İşte finansal okuryazarlık aslında biraz buradan geliyor. Yani burada tabii bununla birebir ilişkiyi bağlayamayabilirsiniz ama finansal okuryazarlığın burada önemi var. Çünkü eninde sonunda burada işte ekonomi durumda, işte enflasyon beklentileri, alım gücü nereye gidiyor? Belki işte buradaki önümüzdeki süreçteki beklentiler, işte enflasyonda daha yüksek beklenti varsa belki bugünden harcamaları biraz daha kısmak, çünkü haliyle gelirler enflasyona göre çok hızlı uyum sağlayan bir yapıda değildir. Yani fiyatlar biraz daha yapışkandır, maaşlar biraz daha yapışkandır. Yani enflasyon yükseliş trendinde olduğu noktada her ay bizim maaşımız enflasyon oranında orantılanmıyor, değişmiyor, zam alınmıyor. O yüzden maaş tarafı belli oranda sabit kalıyor. Belki işte yılda bir defa ya da iki defa zam alınabiliyor. O yüzden enflasyon her zaman biraz daha önde gidebiliyor. Bu her zaman için geçerli değil tabii ama en azından bir geçişkenlik var. Bir maaş tarafında bir yapışkanlık var. O her ay enflasyon seviyesine göre maaşımız ayarlanmıyor. O yüzden bu tarafta belki işte önümüzdeki süreçte enflasyon daha yüksek olacağını öngörülürse belki bugünden biraz harcamalarımız kısabiliyoruz. Ya da işte tam tersi önümüzdeki süreçte daha fazla bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorsak arttırıyoruz. Yani burada yine işte finansal okuryazarlık yine en minimal seviyede, en alt seviyede devreye giriyor. Bir bilmemiz lazım. Ekonomi ne durumda? Finans piyasası ne durumda? Faizler ne durumda? İşte ne gibi yatırım fırsatları var? Ne gibi riskler var? Gibi konularda işte finansal okuryazarlık biraz burada devreye giriyor ki bu seviyede bir finansal okuryazarlık ev bütçesini, ev ekonomisini yapmamızda çok yardımcı olacaktır. Ev ekonomisini yaparken dediğim gibi bu beklentiler içerisinde bu bütçelemi yapmamız gerekiyor. Bütçelemi yapmadan olmaz. Ne yapacağız? İşte önümüze koyacağız. Belli ne giderlerimiz var? Kira, aidat, faturalar. Ondan sonra mutfak masrafında ne öderiz, ne çıkar, nasıl gelir gibi burada tüm giderleri yazmamız gerekiyor. Gelirimiz zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı bunu biliyordur. İşte maaşlı çalışanlar zaten maaşlarının ne olacağını biliyordur. Yatırım olanlar, gelir olanlar belli oranda biliyordur. Tabii bu yatırımın seviyesine göre değişir ki burada aslında yine risk çeşitlendirmesi, yatırım alternatifleri bölümüne atıfta bulunmuş olacağım ama daha yaşlı genç arkadaşlarımız belki daha az yatırım ve daha güvenli yatırım yaparak belki yatırımlarından ne geleceğini biliyordur. Biraz daha risk toleransı yüksek olan, geliri yüksek olan yatırımcılar daha riskli varlıklara yatırım yapıyordur. İşte hisseler gibi belki, emtia gibi. Orada tabii tam ne geliri geleceğini bilmiyor olabilir. Çünkü piyasalardaki hareketlere göre tabii kayıplarda, kazançlar da olabiliyor ama 3 aşağı 5 yukarı işte bu finansal okuryazarlık çerçevesinde o yatırımlardan da nasıl bir gelir geleceğini biliyor. Ve bu gelir gider dengesiyle o evi nasıl döndürebilirim, nasıl burada bir borç yapmadan o evin zorunlu giderlerini karşılayabilirim. Üzerine de sonrasında eğer artan bir tutar arttırabiliyorsam bunu nasıl işte yatırıma ya da dediğim gibi keyfi alışverişe dönüştürebilirim bakması lazım. Bu çerçevede de tabii bunu iyi planlamamız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Her seviyede, dediğim gibi her yaşta, her gelir seviyesinde, her beklenti seviyesinde bunu dediğim gibi o hanenin büyüklüğünden de bağımsız bir şekilde tek kişi olan, tek kişiye göre daha kalabalık olanlar daha kalabalık. Ne gerek ki işte o kalabalık hanede belki gelir biraz daha artıyordur. Tek gelirli yoktur. Bir iki üç gelir getiren hane halkı olabilir evde. Gibi günün sonunda gelirleri giderleri koyarak bu bütçemi yapmamız gerekiyor. Şimdi burada özellikle zaten bu bölümde iki tane konuyu konuşuyoruz. Aslında finansal okuryazarlıkla çıkış noktamız buradan geliyor. Belki ileriki bölümlerde finansal okuryazarlığa daha derin gireceğimiz bir bölüm çekeriz. O zaman daha tanımsal olarak daha detayları, seviyeleri, neye göre değiştiğini konuşuruz ama bu bölümde finansal okuryazarlığın en piramidin en alt seviyesini konuşuyoruz. Belli oranda kendi hayatımızı döndüreceğimiz, evimizi döndüreceğimiz, bir ev ekonomisi yapabileceğimiz seviyede finansal okuryazarlığı bilmemiz ve sonrasında da dediğim gibi herkes için geçerli olan bu ev ekonomisiyle başlayan ve aslında genel ekonomimize, yani aslında nasıl finans özgürlüğü sağlarız ileriki yıllarda, dediğim gibi o bölüme de atıfta bulunuyorum. Dinlemeyenler hani o bölüme de dönüp dinleyebilirler. Finans özgürlük nedir, finans özgürlüğümüzü nasıl kazanırız bölümü. Bu kapsamda planlamalarımızı yaparak en optimal bir şekilde burayı, kendi hayatımızı bu şekilde ikame ettirmemiz önemli. O yüzden buna her seviyedeki dinleyeceğimiz için bunun önemini vurgulamak istedim. İleriki bölümlerde dediğimiz gibi daha detaylarına gireriz ama bu bölümde özellikle vermek istediğim mesaj, finansal okuryazarlık konusuna dikkatli olun. Belli bir seviyede bunu herkes bir şekilde geliştirmeye çalışsın ki işte yatırım sesinde de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunun gibi bir sürü program, makale, yayınlar var. En azından hani ben çok ilgim yok yatırıma ya da çok fazla bu tarafta ekonomiyle bir ilgim yok diyen kişilerde bile en azından niye bu finansal okuryazarlığın en minimal seviyede olması gerektiğini de işte ev ekonomisi başta olmak üzere bununla bağlamak istedim. Çünkü hepimiz günün sonunda bu ev ekonomimizi yapmamız gerekiyor. Sonrasında dediğim gibi ondan sonra da genel daha büyük resimde kendi bütçemi, kendi yatırımlarımızı, kendi hayatımızı, beklentilerimiz dahilinde planlamamıza yardımcı olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODEA Radyo'da olsun.
3: ODEA Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odea Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odea Radyo'dan ayırma.

and let me land this ship. Space will be my home.

0: my home.
1: Odeya Radyo. Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesaplar birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, borsanın yönünü belirleyen en önemli faktörler neler?
2: Borsa en basit tanımı ile ekonominin özet halini yansıtan canlı bir ekran gibidir. İçinde hem yerel hem küresel dinamikler aynı anda işler ve bu dinamikler sürekli birbirini besler. Bu karmaşıklığı okuyabilmek iyi bir yatırımcının en temel becerisidir. Ne oldu sorusu kadar piyasa neyi fiyatlıyor sorusunu da sormak gerekir. Yerel taraf

0: Mart'ta Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz kararları, enflasyon verileri, döviz kuru BIST'i doğrudan etkileyen ana faktörlerdir. Faiz artışı beklentisi hisse senetleri üzerinde baskı yaratırken yatırımcı bu durumda sabit getirili araçlara yönelebilir. Küresel cephede ise tablo daha da geniş. Fed'in kararları, Çin verileri, emtia fiyatları, jeopolitik gelişmeler gelişmekte olan tüm piyasaları etkiliyor. Dolayısıyla bu da doğrudan BIST'i etkiliyor. Borsadaki fiyat hareketlerinde yabancı yatırımcının ağırlığı da küçümsenmemeli. Yabancılar büyük kurumsal yatırımcılar olduğu için bu yatırımcılar alıma geçtiğinde likit hisse senetleri hızla değerlenirken satışa geçtiklerinde aynı hızla geri çekilebiliyor. Borsayı tanımak zaman ister. Merak, gözlem ve disiplinle bu dil öğrenilir. Uzun vadede duygusal kararlar yerine disiplin kazandırır. Öğrenen yatırımcı için fırsatlar hiç bitmez.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yaz bitti. Şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayında.

как бы.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

had a sound. This would be that sound.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeon.

Odea'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odea Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, temettü yatırımcıya düzenli bir gelir sağlayabilir mi?
2: Borsadan kazanç deyince herkes fiyat artışını düşünür. Ama borsa yatırımının bir o kadar önemli ikinci bir boyutu var, temettü. Ve bu boyut çoğu yatırımcı tarafından ciddi şekilde hafife alınıyor. Peki temettü nedir? Şirkete yıllık karından hissedarlarına dağıttığı nakit ödeme. Hisse fiyatı hiç hareket etmese bile cebinize düzenli para giriyor. Borsayı pasif bir gelir motoruna dönüştüren mekanizma tam da bu. Neden ödeniyor? Olgun ve istikrarlı şirketler kazandıklarının bir kısmını ortaklarıyla paylaşır. Büyüme odaklı şirketler ise bu parayı yeniden yatırıma yönlendirdiklerinden temettüyü ödemeyebilir. Her iki model de kendi içinde tutarlı. Temettü ile pasif gelir gerçekten mümkün. Ama bunun için sabırlı ve uzun vadeli bir strateji şart. Elde ettiğiniz temettüyü tekrar hisselere yatırmak bileşik getiri ile büyüme yaratıyor. Yıllar içinde bu etki başlangıçta hayal bile edemeyeceğiniz bir tablo ortaya çıkarabiliyor. Türkiye'de bankalar, holdingler ve güçlü nakit akışına sahip sektör liderleri arasında düzenli temettü ödeyen şirketler mevcut. Temettü yatırımı hızlı zenginleşme yolu değil. Ama 10-15 yıllık perspektifle ele alındığında borsayı alsat oyunundan çıkarıp gerçek bir ortaklık modeline taşıyan en güçlü strateji bu diyebiliriz.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
4: Rain. Darker cloud rain.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill out ve down tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

0: heyecan vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım Odaklı Gündem'de tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım Odaklı Gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. O-D.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Thank you.